Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Abdunum rayonluq bazar nazarat kılış baş kuruş idarisi, Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintuani bazar nazarat kılış baş kuruş idarisi birlikte istimal əskertmisi ilan kılıp, Nacara Abdab Közaynikinin ziyini, Abdab Közaynikini ilmi tallab seytiviliş usulü ve taqaş, asraş savatlarını umumlaştırıp, istimalcılarını bihater akılanı tallab işilçiki yetekledi. Nurgun istimalcıda, aynakning rengi qancha qiyniq bo'lsa, obtobdan saqlanish unumi shuncha yaxshi bo'ladi deydigan xato qarash mavjud. Amaliyotda, obtob ko'zoynagining ultra binafsha nurdan saqlanish iqtidori aynakning qiyniq suvsizligi bilan munosabatsiz. Ko'p sondagi sifatsiz qiyniq rangli aynak faqat ko'rgili bo'ladigan nurni to'sib qala oladi. Maxsus ultra binafsha nurdan saqlanish suvalmi qaviti kamchil. Adam qiyniq rangli ko'z aynakni taqigandan keyin ko'z qarchiqi nurning quvalishiga ag'ishib tabiiy cho'ngiyib, ko'p miqdordagi ziyonli ultra binafsha nurning ko'zga bevosita tushishini keltirib chiqaradi. Uzoq muddat taqiganda ko'z g'uhriga oq tushish, seriq dog'ning xususiyati o'zgarish qatorliq ko'z kasalliklarini keltirib chiqarib, ko'rish quvvatining sog'lomligiga og'ir ziyon yetkazadi. Layaqatsiz obtob ko'zoynagida yana sharsiman aynak darajasi, nur yig'almaslik darajasi, prizma darajasi qatorliq optiklik parametrlar o'lchamga yetmaslik masalasi umum yuzlik mavjud. Bu xil ko'zoynakni taqiganda nurning sunishi normalsizlashib, ko'zning ko'rish yukini og'irlashtirib etib, ko'z chinqilish, bosh qayish, ko'z shakli o'zgarish qatorliq bioramlik alomatlarini keltirib chiqaradi. Bir qism nachara obtob ko'zoynagi qatnash signal chirig'ining ko'rish sezimini ojizlashtirish faktori o'lchamga yetmasa, odam ko'zining rang farqlandirish iqtidorini

21 Celsiya gradusqacha. Atışta hava bulutluq bolup keyin ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 14-dən 24 Celsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutluq bolup keyin ötkünçe yağmur yağıdı. Temperatura 14-dən 24 Celsiya gradusqacha. Xotanda ötkünçe yağmur yağıp keyin hava içilidi. Temperatura 14-dən 21 Celsiya gradusqacha. Ürümçide hava bulutluq bolup keyin içilidi. Temperatura 13-dən 24 Celsiya gradusqacha. Hava raydan məlumat anlattı. Hürmetli radio anlıqıcılar yukarıda Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tansaqlıqı Zor Baylıq programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teğimi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abunucular terminalını çürüp anlısanla boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, ettigelli haberler programımızına anlayışınlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 6 günü, yekşembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 25 günü.
2: Avval bu qitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
1: Abtonom rayon nefet, ximiya sanati kasbida yeşil aql buluş yönelişide çıng turup, 1 aydan 7 aygacha qoşulma qimmetini bultırqı şu mezgildikiden ayrımalda 4%, 8.4% köpeytip, mahsulatını muqimlaştırıp, önümünü aşırış, bulgımını azaytıp, karbonunu tövalletiştek qoş bölsüşüne əmelge aşırdı.
2: Üçüncü növbetlik Şincan Umumi Xalq Kitap Okuş Faaliyeti Xotan şehirde başlandı.
1: Abtonom rayonidagi joylar qatnash turi qurilishlarini butun kuch bilan tez olg'a surib, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch-quvvat qo'shdi.
2: Altay Shodu aerodromining yillik yo'lovchi toshi soni 1 million odam qitimliq o'tganini bo'sib o'tib, bultirqdan 75 kun burun bu nishonga yetdi.
1: G'uljin ahyasidagi Tianshan gulzarligi manzir rayoni chechaklashni kechiktirish texnikasi orqali ustiqudasning chechaklash mazgilini 6 oydan 10 oyning 5-gacha uzartib, sayohatchilarni oltin ko'zda so'sin rangli romantik manzardan o'zirlanish imkoniyatiga ega qildi. Amdi xabarlar anglanglar.
2: Hozir yeng idea orqali yeng musobaqaga yetakchilik qilaylik sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping, yeşil aql buluş yönlüşdə çıng durub, puxt qədəmdə cəsarət bilən ilgirləb, dövlətnin energiya beqətərlikini kapalətləndiriş, neft-ximiya sanayidinin yuqur sifətlik tərəqiyyatı türkü buluşqa yeyən tök qoşuş gerək təb təkidlədi. Dövlətnin mühim energiya baylıqı, strategiyəli kapalat bazısı bulgan Şincan'ın neft-ximiya sanayiti kəsbidə texnik yanılaş, pakız energiyani, ən-ənvi energiyanın ornığı dəstiş, tücüblük tüzəş arqılıq, bu il 1 aydın 7 aygıcə neft-ximiya sanayiti sazda məsulatını muqumlaşdırıb ünümləşiriş, bulğumunu azaytıb, karbonu tövbəlletişdək qoş bözüş əməl qaçdı. Şincan neftliki, yuqurışıq törtkü bulup, cungucu zaman bir karxanı tüzümünü sicil mükemmelleştiriş. Dövlət kapitalını nazarat kiliş, başkuruş tüzümünü yanımı mükemmelleştirip, dövlət kapitalını nazarat kiliş, başkuruş süpsi sistemi kuruluşunu çoğun kurulaştırış toğırs etki, tədbir uğurlaştırmasını çoğun kuru ızcıllaştırıp, əməliyleştirip, süpünü birleştirip, həm bahirleşini çoğun kurulaştırıp, bütün rayonunu kaplıqan, öz ara tutaşqan, öz ara raballaşqan, yuqarı önümlük, kolaylık amavi baylıq soğudisi, bir tor süp sistemisi bərpa kiliş. Amavi baylıq soğudisi mülazimetini ölçemleştiriş, torda bir tutaş beceriş, ülge hüccetini başkuruş, rəqəmlik, akıl muhiyetini makallaştırış qatarlı xizmetlerini alğı sürüp, tarmaqlar tən hərketini kanun icra qiliş, delonu həmkarlışıb təşürüş, kuşurni həm bəhirliş qatarlıq həmkarlışıb nazarat qiliş, başkuruş mexanizmini takamillaştırıp, aşkara, barabar, adil, illik soğudu muhiyeti yartış gerek. Yığında bunlar oturuğu koyuldu. Pıxravi iyilikini ilgir sürüş kanununu çoğunqır ızcıllaştırıp, əməliyleştirip, hükmet funksiyasını kanun boyunca doğru ada qılıp, məmuri işler mülazimeti, barabar icazet, amıl kapalıdı, pul muamili mədidi, kəsb siyasi, hukuk mənbətini qoğdaş, karxanı yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə aldığı birib mülazimət qılıb, bazarlaşqan, kanunçılaşqan, xəlqaralaşqan, aldıngı qatarda turduğan, ticaret soğudu muhiti bərpa qılışını tez edib, pıxravi karxanlarının sağlam tərəqiyyatını kapalətləndiriş. Cunhua təntərbiyyə ruhiyyini əvi caldırıb, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eyni, müstəkkəmləşni asası liniyə qılğan təntərbiyyə mədəniyyəti yetiştirib, umumi xalq bədən çiniqdürüş strategiyasını əməliyiləşdirib, yaşlar özmürlər və məktəb təntərbiyyəsini aldın tərəqi qıldırıb, maharət təntərbiyyəsi və təntərbiyyə kəsbini küçəydib, təntərbiyyə işlərinin yoxur sifətlik tərəqiyyatı törtkü buluş gerək. Yığında Abtonom rayonunun geo-apetti müdafiyeliniş xizmet doklatı anla bötüldü. Abdonim rayonunun geo apette müdafiyeliş hizmeti erket layihası katarlıkla karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar tekitlendi. Tövben çek tepekkuri, ahırkı çek tepekkuri turguzup, yakınki mezgilde devlet işide yüz bergen hadislerden sabah ilip, işten burun oldun iliş, sistemlik tüzeş, asaslı müstekkemlep ulunu küçe yetişki sıcıl küçeş. Tuğan, derya iqin, köl ve su ambri, geo apet yoşurun xayıp xatlar noktları, yol körük, kuruluş meydani, adem ziş toplaşkan sorulla ve çigra nahiye şehir katlarlıklarığı çınqadılıp, Xavip xatlar, yoşurun xavipini birmi bir tekşürüp tügütiş ve xatlarını tügütiş boyca müstekkemleşinin umum gözlü kanat yaydırış. Etraptaki devletler bilen zor apetinin birleşip aldın iliş, birleşip tizginleşini küçeytip, çigra halkıp maslaşıp ciddi takabül duruş, kutkuzu sistemisi berpa kılış gerek. Yığında başkışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız muhbiri balgını haber kılıdı. Nizamni o'rganib va izchillashtirib, umumiy xalq kitob o'qishni cho'nqirlashtirish temasidagi 3-chi navbatlik Shenjang umumiy xalq kitob o'qish faoliyati tunugun Xotan shahrida boshlandi. Faoliyatda umumiy xalq kitob o'qishni ilgari surish nizomini o'rganish, izchillashtirish cho'rdilib, kitob o'qib fikr almashtirish yurishlik faoliyati planlanib, kitobni vosita qilib kitap okuş arkalık küşünü mücessemleş məqsəd kılınıp, Şincan'a mədəniyet arkalık ozıqlandırışını çoğunkır algı sürüşke, Çoğunkha milleti ortak gəvdis eğini müstəhkəmləşke, özlüksiz kitap xumarlıq küçü və mənivi kuvvət qoşıldı. Başınış mürasımıda kitap xumar məktəb, kitap xumar karxana, kitap xumar aylı qatarlıq ilğar tiplar mərkəzlik təxtirləndi. Abdonim rayon bo'yicha kitobxumar oila nomiga erishguchi, Qashqar shahri onalar oilasi mayib bolalarga mulozamat qilish markazining mudiri Aynur Xoliq mundaq dedi. Ikki balamga hamroh bo'lib kitob o'qishni kunda davomlashtirib keldim. Qizil she'r va klassik she'rlarni o'qib, kitobxumarlik orqali oila istili yetildirdik. Kitob o'qish orqali bolalarimning

0: mənəvi dünyasını cülalandırdım. Kitap xumarlıq keyfiyyatını texmi köp hər millət ailəsi giyət güzüb, kitap oxuş arqılıq balıları qəlbini ozıqlandırıb, hər millət balılarının sağlam ösüb yetilişini qoğdaymən. Başlanış mürasimi meydanında 10 nəpər Şincanda umumi xalq kitap oxuşunu kengaytkıçıga təklifnamı tarqıtıp berildi. Həm də Şincanın 2025-ci illik 35 xil yaxşı kitabı tizimliki elan qılındı. Şincan yezgilik kəsbi texniki daşıvısının oqtıqçısı Cao Yang, Şincanda umumi xalq kitap oxuşunu umumlaşdırıqçı namıqı erişdi. O muhbirgi mündaq dedi. Amvi mənpət kitap oxuş kollektivini yetəkildim. Bu jaryanda 8 yıl vaqt sərib qıldım. Amığı yeqin jaylarda kitap xumarlıq kayfiyyatı yaratışımız kerek. Bu bir şərəb, texmi muhimi, zimmigi ilişk tegişlik məsuliyyət. Asasi qatlamğa davamlıq çonqır çöküp, kollektivini yetəkləb, texmi köp, mol, rəngdar faaliyyətlərini qanat edirib, kitap oxuşunu umumlaşdırıqıcı münəvvər kişilərini köpləb yetiştirmən. Faaliyyətinin baş temalıq nutq sözləş halqısı da 8 əziz mehman kitab oxuşunun şəxsinin öz yetilişi və cəmiyyət tərəqqiyatı bolğan törtkilik rolini oxşumağan nöqtədən çoğqır bayan qıldı. Şincan Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsinin rəisi Maudun Ədəbiyyat Mükafatı erişkçi Liu Liangcheng mündaq dedi. Kişilik hayatdaki uzunğu sozılğan yollar içində kitab oxuş bizge bir ömür əmrah buludu. Kitap okuganda kişinin hissiyatı, ideyası, takdirde özgürlük hasıl buluşu mümkün. Bu del kitap okuşunun küçü. Üçüncü növetli Şincan umumi halk kitap okuş faaliyetinin tarmak türler faaliyeti 9. ayının 18. günü geçi devamlaşıdı. Bu mezgilde Xotan vilayeti de Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleş, yaşlar ösmürler birlikte kitap okuş, ata anılar balları bilen birgi kitap okuş, Yezi kentlerde kitap okuş, emeli kitaphanalarının terakkiyatı kadarlık baş temalar çördülüp, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötküzüldü. Hem de Tianşan kitap pazarı temisindeki halk nebiyet küzüş boyunca görgezmi kılıp setiş faaliyeti. Kovaylondaki kitap sadası, şehir arkalık kalıplarını ozıqlandırış temisindeki kitap okuş keçisi, Kitap okuş çoğun ders hanısı, baş temalıq makalı kubul kılış, hem de bütün taratkuda kitap okuşunu kengaytış qatarlıq özgüç faaliyetler mas kademli kanat eydiriludu.
1: Hem de 15. 5 yılını yakışı başlap, yeğen musabıda casaret bilen algı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xevri. Abdonum rayonundaki cayla dikkatini katlaştığın süpütünü östürüp dereyitisini aşırış, şehir gezler boyunca öz ara tutaştırış, öz ara rabollaştırış terakiyat nişanını merkezleştirip, katlaş tür kuruluşlarını tez algı sürüp, yokur süpetlik terakiyatka küş kuvvet koştu. Küytün maytağ küça yokur süretlik taş yolu, toptaş kuruluşu, 5. toktan bölge, Akçomak 2. nomurluk ton yılının çıkışı eğizde 9. ayının 3. günü ton yılı kırıp keziş meşgulatı oğuşluk kanat yaydır oldu. Köytün mayta kucağı yokur süretlik taşı olıdaki noktalık tizgillimi kuruluşunun biri bolgan bu ton yılının 10 ton yıl uzunluğu 2.347 kilometr. Sol ton yıl uzunluğu 2.344 kilometre bulup, koş yönlüşte 4 avtomobil yolu ba, yokur süratlik taş yol ölçümü boyunca yasılıdı. Layiyyatki saatlik süreti 100 kilometre. Şenşi kuruluş grogi çeklik şirketi, Küytün mayda kuca yokur süratlik taş yolu, toptaş kuruluşu 5. toktan bölge, 1. işra yolu türünün direktörü, Yübin tonuşturup bundaq dedi. Bu tonel kentki mezgilli kuruluşumuzdaki aşkışlık leniye, bu kentki kademdeki lim toşuş meşgulatımızda intayın mokim rol oynaydı. Bu kitimki tonelgi kırıp keziş meşgulat kılıp asası leniye kuruluşta oğuşluk çoğun bir kadem taşladı. Yakınım yan ölk yolu 229. leniyesi, tost, kuraydı taş yol kuruluşu türü meydanı da maşınlar görüldep meşgulat kılsa, işçiler yol ulunu tüzleş, körük süngüş kuruluşunu işlev atattı. Umumi uzunluğu tahminen 42.20 kilometre kildiğen bu türge 368 milyon yuan meblağ silinudu. Bu tür, Garip'ten şarkı karab, Cimine Nayis'nin tost yesi, Qarajaw bazardan ötüdigan bolup, Döwlet ýoly 219

0: 69-nji liniýasy bilen Ölk ýoly 229-nji liniýasy şerqi bölgedeki ýol toruny tutaşdyryşdaky aşkyşlyk tügün kuruluş. Jemine aýylyk gatnaş transport idarasynyň başlygy Qarqyn Muqamet bu turny 2027-nji ýyly 10-njy aýda bitkizip, gatnaş başlaş planlanganlygyny tonuşdyryp mundaq dedi. Tör bitkenden keyin Jemine nahiyesinde gol liniyalik yol toru kurulmasını üzül kesil mükemmelleştirip, nahiye rayonu içi sırtıdaki katnaş aylanışını rabalaştırıp, Jemine'nin şimali Şinjandaki her kaysi caylar bilen bolgan zaman makan ağırlıkını ünümlük yakınlaştırgılı buladı. Keyingi qadamda tur qurilishini yuqori unumlik qilish qarorni tamomlab qatnashish boshlashga turtki bo'lib, bu qurilishni haqiqiy turda xalqqa naf yetkazish qurilishi nodir qurilish qilib qurib chiqamiz. Davlat yo'li 331-chi liniyasi, Bentan 10-chi shisi, 185-chi tuman Qoba tosh yo'li tur qurilishi maydonida 300dan ortiq mashina, 520dan ortiq qurilishchi tur qurilishni butun kuch bilan ilgir surmoqda. Bu taşyol kuruluşunun uzunluğu 69 kilometre bulup, koş yönlüşte 4 otomobil yolba taşyol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu kuruluş bitkenliğin 185. tüven bilen Qaba nahiyesi arsıdaki katnaş vakti 1 saatten 20 saatki kıskıraydı. Tür kuruluşu mesuli Yang Changchang mındak dedi. Hazırgıca kuruluşunun 71%'ini tamamladık. Kuruluş müddetini tezletiş için ismini koşup işlevatımız. 9-nji aýynyň 30-nji günigiçe koş yönlüşdiki yandaşım yolda katnaş başlaş şaraýyty hazırlaşny kolga keltirimiz.
1: Emdi ijadi akıl ýazmaçylykdan Şinjanga nazar sahibimiz boýça aňlatyp berimiz. Stansymyz muhbiri Leymin habar kılıdı. Sansha guruhynyň Şinjang Jemisar toluk soyuk vanadiylik batareyada energiya saklash elektr stansisi növete memleket boyunca en çok toluk soyuk vanadiylik batareyada energiya saklash türü. Bu türde yorukluk energiyasını zapa saklashını birleştirip oralaştırış arkalık yeni energiyadan paydalanış. Şinjang'nın tokini sırtkı yetküzüşünü küçlük terakki igi kıldı. Jemisar nahiyasının Çinyanghu yesiriki 28,000 modan artıq çöllükte Sansha guruhinin Şinjang Jemisar toluk suyuk vanadiylik batareyada energiya saklash elektr stansisinin qatar-qatar yorukluk volt sepi uzun sozulup, yorukluk energiyasini üzliksiz pakiz elektr energiyasiga aylandırmaqta. Elektr stansisini Jongo Sansha guruhi mablaq silip kurgan. Köldümü 1 milyon kilowatt yoruqlyk volt koşulgan 200 000 kilowatt her 1 milyon kilowatt saat. Növete devlet içindeki işki kireştürülgen kölüme en çok toluk suyuk vanadiylik batariyada energiya saklaş elektr stansisi. Toluk suyuk vanadiylik batariyada energiya saklaş asaslıqı elektroliz suyuklıqı, elektr reaktori, ısıqlıq başkuruş sistemisi qatarlıqlardan tərkib tapqan bolup, hazırqa asasi iqimdiki litiyliq batariyada energiya saklaş texnikisi qizeleştirganda toluk suyuq vanadiyliq batariyada energiya saklaş aylınış ömrü uzaq, beyxatarlik dərecesi yuqri, sığımçalıqını aşırış küşlük buluş qatarlıq alaydiliklərgi ige. Sansha guruhi Jemisar yorukluk energiyasını zapa saklaş türü işlep çıkırış kollektifinin mesulü Dong Fu Bin ındak dedi. Bu elektr stansımız birinciden beyxatar, köyüş xatır yok, işleş ömrüye naiti uzun. Asas cihetten 16,000 kitim aylanışını asalı iş kaşırgılı buludu. Bu biz bilidigan litiyliq bataryanın aylanış ömrüden xeylili uzun. Bu türlik 1000 kilowattlık energiya saklaş bir gevdeleştirilgen türümüz pat ardı pütüp torlaştırılıp tohtar kıtıdı. Kelgüsür yana bir kısım natri iyolluk batariya, musbet menpi materiali, şundakla cabduk yasımçılıkı yukarı tüven halkı kesiplerini kirgüzümüz.
0: Emdi mehir muhabbetki tolgan tiyanşan, Şinjang nişanlık yardan beriş iznaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xabri. Xabi ölkisi Bayınqulun oblastığa neşallıq yardan bərgənin buyan, Şinjangni mədəniyet arqılıq ozuqlandırış üstüde çoğunqur izlenip, xalq durmuşçıq nəp yetkizilgən, xalq qalbini illetilgən mədəniyet türleri arqılıq azasi qatlan bazısını puxtulab, mədəniyet saya həçliknin yuğurluşuq türtkü boldi.
1: Korli şəhri Avat Yezisinin Fişaq Derek kentide Ahtam, Külren Kayışlıq,

Temperatura 14-24 Celsiya градусқыча. Qashqarda hava bulutlanıp ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 14-24 Celsiya градусқыça. Xotanda ötkünçi yağmur yağıp keyin hava içilidi. Temperatura 14-21 Celsiya градусқыça. Ürümçide hava bulutlanıp keyin içilidi. Temperatura 13-24 Celsiya градусқıça bulundu. 3-4 bal şamal çıkıdı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ettigallik haberle programısı boyunca anlatış berdik. Bu qitimki programımızın tercümaları Mekray Osman, Amina Nurahmet, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Medine Merdan, Mesul Muarir Tursun Toxtabdulla, diktorları Nazım Muhlis bilen Zulpiya Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının ettigallik haberle programısını anlıqınınlağı rahmet. Slushatin aboncular terminalini çürsünüz, texmo küp sarxıl məzmunlarının xəbərdar bulalaysız.

0: Bölümü, taşqın kesellikler bölümü, ayallar kesellikler bölümü, ballar kesellikler bölümü, ambulatoriyası hem de ambulatoriyası hem de ciddi kutkuzuş bölümü tesis kılıngan bolup, keselxana keyin tedrici ecib ediladı. Davalanışqa kolaylık yaratış üçün növette amibi katnaş məxsus liniyası ecilgan bolup, iki doktorxana arası da berip kelgeli boladı.
1: Ticaret asası gövdesi buluş süpüte bilen Şincan tibbi daşüyesi karmakıdaki birinci doktorxana okşaş şehir, okşaş süpet, okşaş ünüm prinsipi boyunca Çınbey doktorxan rayonuğa karata bir ölçem buluş, bir tutaş başkuruşunu yolu koydu. Meyli tibbi kadımla kaysi doktorxanadan kelgen bolsun, diagnoz koyuş, davalaş kaidesi, mulazimet tertibi, süpet ölçimi, Şincan tibbi daşüyesi karmakadaki birinci doktorxana bilen birdeklikini sakladı. Şincan tibbi daşüyesi karmakadaki birinci doktorxananın Ürümçi şehirlik Çınbey doktorxana rayonu, yani Şincan tibbi daşüyesi karmakadaki 9. doktorxana partiya komitetinin şujisi Yenmey tonuşturup mındak dedi. Şincan tibbi daşüyesi karmakadaki 8 doktorxananın küçü bir tutaş pilallanıp, 2 türkümgü bölünüp, 90'dan artıq kəsbi tayanç, Kilinka davalaş texnikisi, doğrugerlik, arqısap təminatını yürüştürüş, asraş qatarlıq iş ornığa tallap əvətildi. Yenə danlıq mutaxəssislə, işki kisəliklər bölümü, taşqi kisəliklər bölümü qatarlıq bölüm işxanılanın Pəxri modelliqini üstəgə elib, Kesalxan rayonada yataq təkşürüş, kollektiv diagnoz qoyuş həm operasiya qilishni qarallik qanat yaydırdı. Doktorxan rayonu yenə həqsiz hiraqdın kollektiv diagnoz qoyuş və ciddi kesəlləni yötkəb diagnoz qoyuş yeşil yolu içib, ciddi, xətərlik, eğir kesəlləni qutquzuş, davalaşqan bütün küç bilən kapalətlik qıldı.
0: İkilinizce bu yıl ikinci aydan başlap, Şincan tibbi daşüyesi karmakıdaki birinci doktorxana her haftada mutaxassislərini Çınbey doktorxan rayonuğa verip daimlik əksiz kesel körüşge orunlaştırgan bolup, hazırgıca cəmi 27 türkümde 90'dan artıq mutaxassis əvətilgen. Bunların içine Goyen'nin hükümet alayda təminatıdan bəhriman boluduğun mutaxassislərdin Luchin, Lukun Katarlıq köplügen pən başlamçıları bolup, ammığa neçimin adem qatim mulazimet kılgan.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometre kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Hey, dikkat dur.
3: Hayat

0: Yükselen Vatan Şincan.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sayfımızda Mongol Köre'deki yazgı buğdayı 10,000 molluk ülke körsüç bölükü Mobeşi Osolu'nun 680 bütün 162 kilogramı yetip, memleket boyunca yukur Osolu rekordun yenilgallıkı doğrusu da tohtulumuz.
2: Yakında, Abdunum Rayılık Yez İgiliki, Yez'in Nazareti Gərbi Şimal Dikkancılık Ормончылык пән техники дашуасы, Шинжан езеглик дашуасы, Шиғанзы дашуы, Шинжан Бозияр өзләштүрүш пәнләр академиясы, Шиғанза езеглик пән тадқиқат орны катарлык пән тадқиқат орынлары, мәктәпләрдәге мутахассислардан тәшкилләнгән усул өлчәш мут-

0: qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yeni qancılık bana məhz?
4: Kilayil dep kaldı. Yani 30 kilometrli kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kota. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Vallahi yakışık. Hey, dikkat kıl. Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

Hürmetlik radyo anlıqçılı, hem de Abdönüm rayonundaki 16 şehrinin avaraydı məlumat anlıqdımız. Ürümçide hava bulutundum, kini eçilodu. Temperatura 13'den 24 Celsius gradus kçe. Altay'da hava uçuk, temperatura 10'den 24 Celsius gradus kçe. Çöçek'te hava bulutluk bulup kini eçilodu, temperatura 11'den 27 Celsius gradus kçe. Qulcuda hava bulutundum, kini eçilodu, temperatura 13'den 27 Celsius gradus kçe. Bortalada hava bulutluk bulup kini eçilindu. Temperatura 13'ten 27 Celsius gradus kçe. Karmayda hava bulutluk bulup kini eçilindu. Temperatura 16'ten 28 Celsius gradus kçe. Küytünde hava bulutluk bulup kini eçilindu. Temperatura 13'ten 29 Celsius gradus kçe. Şihanzda hava bulutluk bulup kini eçilindu. Temperatura 10'ten 27 Celsius gradus kçe. Sancıda hava bulutluk, temperatura 12'den 25 Celsius gradus kçe. Qumulda hava bulutluk, temperatura 17'den 28 Celsius gradus kçe. Turponda hava bulutluk, temperatura 21'den 31 Celsius gradus kçe. Korluda ötkünç yağmur yağdı, temperatura 15'den 27 Celsius gradus kçe. Aqsuda ötkünç yağmur yağdı, temperatura 13'den 21 Celsius gradus kçe. Atışta ötkünç yağmur yağdı, temperatura 14'ten 24 Celsius gradus kçe. Qashqada ötkünç yağmur yağdı, temperatura 14'ten 24 Celsius gradus kçe. Xotende ötkünç yağmur yağdı, temperatura 14'ten 21 Celsius gradus kçe. Ürümçide hava bulutluk bulup kin eçilodu, temperatura 13'ten 24 Celsius gradus kçe. 3-4 bal, qarbi şimal, şamalı çıxıdı. Hürmetli radyo anlıqçılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailen Programısı boyunca anlışıp edin, yaqdırıp anlıqına anlağı rəhmət. Sılıçdın abunçlar terimini alımızda çüşürsənlər, texniköp məzmullardın xəbərdar bol alaysılar.

Aziz radio anglıgıcı dostlar, emdi xanzuçı naqşılardın Zhonghuada Jem bolduk namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın ahırıda Tianshan qarğaylarının yıldızı bir tutaş namlıq naqşını dil aramınla sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Dilo ve Kanun. Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda etizde işlevatkanda zaharlık yılan çekip aldı. Yallıqçı, cevapkarlığını üstüge ilişi kerek mu degen dilo misalını sözləp berimiz. 7 ayının 1-ci günü dekan yen ekiz, hov ekisini etizliqqa ot otaşqı yallıqan. Küllük şaqı 220 yuan dəp pütüşken. Hov ekiz, əmge qılvatkanda ot çöplə arısıqı yuşunu alğan zaharlık yılan tuyuqsız etilip çıkıp onu çekip alğan. Hov ekisinin yarısı tezla şip, bədini də zaharlanış alameti körülgen. Ahvali intayın xatarlik ciddi bolğan. İş yüz bergenden kiyen Hov ekiz yezi bazarlıq doktorxanığı berip kutquzulup davalangan. Zaharlanış eğir, kesellik ahvalı xatarlik bolğaşqa, şu jaydiki doktorxana, yuqarı derecelik doktorxanığı yötkep kutquzuş təklifini bergen. Şu günü Hov ekiz Abdunum rayon derecelik doktorxanının ICU kesel xanısıga yötkilip ciddi kutquzulup davalangan. O da neç gün kutquzuş, məxsus adam hemrah buluş, doğru bilen davalaş arqılıq Hov ekiz ahir xatardan kutulgan. 7 ayının 6 günü doktorxanadan çıkan. Bir qetimlik kütülmegen hadisa Hov ekisini xeyli köp davalanış çıkımıgı duçar kılgan. Hesaplaş arqılıq bu qetimki yılan çekebiliş vaqası da Hov ekisinin davalanış xıracıtı, işqi daxli yetkizuş xıracıtı, pərviş xıracıtı qatarlıq türlik zeyni cəmi 35.538 yuan 8.7 pon bolgan. Hov ekiz köp qetim yen ekisini izdep tölen berişini kengayışken. Yen ekiz, gerçi Hov ekisinin kilişmeslike uçur qalıqıga yestaşlı kılgan bolsumu, lekin 30 min yuandan artıq tölemini qobıl kılalmıgan. Amalsızlıktan Hov ekiz, yen ekiz üstüden, Buraltoqay nahiyeli xalıq sot mahkemesige dava kılgan. Sotçi savarçallıq bilen köp qetimliq murasani başlap, bir tarapdan yallıqıcıga kanunu düşendirdi. Yallanma xadim əmgek mulazımıtı bilen təminləş jarayanında cismani ziyan quşdursa, yallıqıcı kanun boyunca tölem cavabkarlığını üstü geliş gerek. İşlik üçünün kütülmegen xavip xatırı əsl dilla yallıqıcı üstlük ilişki tigişlik ticaret xavip xatırı. Yani bir tarafdan davagarının keyfiyatını tinçlandırıp, dava muddeti icra qilish xavip xatırını eniq düşendirip, onu davanın paydı zeynini dağınsap, tölem közlümüsünü muvaffaq bekitişge, muvaffaq yol koyuşge yetekledi. Sotçi samimilik bilen nasihat qilip, işki tarafının ciddi keyfiyatını asta asta pesaytdi. Köp qetim nasihat qilish orqali kelgan oxir birlik keldi. Yenekiz Hov ekisga 21 ming yuan to'lam pulini bir qetimdala to'laydigan bo'ldi. Ikki taraf qayta hech qanday talash tartish qilmadi. Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari slushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güllü nüvatkan yezi kentlerge nazar sahibimizni davamlaştırvatımız. Yakında, Toqsun ahiyasi Uşqat Bazırı Baxt yeni kentinin ahalisi Batur Ali mundaq dedi. İlgiri mən ijtimai suğurtı siyasetini düşenmeydim. Kentte ijtimai suğurtı pilallı qocisi bar bolğan dinkeyin, ijtimai suğurtı pilallı qocisi üyümge kelip əhvalımğa asasan bir tarafdan mağı yardımlaşıp hesapla bersa, bir tarafdan mağı sözle berdi. Mən haqni qandaq tapşırışım kerekligini bilip aldım. Bunun dinkeyin yaşanğandı kütünüş məsilisidin ğam qılmaydıgan boldum. Bu yıl 7-ci ayda Toqsun ahiyasi ijtimai sug'urta dairesini kengaytip, süpitini östürüş, ijtimai kapalet mulazimetinin ünüm iktidarını östürüş, xalq turmuşini kapaletlendiriş torini zich toqışni haqiqi alğı siljitiş üçün aval noktada sınaq qiliş, nokta arqılıq dairini yetekle şekli arqılıq, ijtimai sug'urta pilallı qocisi qoşonini təşkillap qurup, ijtimai sug'urta arqılıq xalqı nəpiyet küzü siyasetini cahide əməl iləştiriş ki en ahırki bir kilometrini ravallaştırdı. Toqsun ahiyasının iç iriq bazırı uzun koçı kentinin ijtimai suğurta pilallı ojisi Şehida Rozi mundaq dep tonuşturdu. Şinjandaki şehir yezi ahalılarının yaşanğandı kütünüş suğurta haqqi tapşırış derecesi 12 derece bolup, ilgiri kent ahalıları ijtimai suğurta hesabatını kılıp düşünelmeyi haq tapşırış derecesi yukarı derecini tallaşının zörürü diyoğuk dep karap, her yili haq tapşırış derecesi bir kadar tövən derecini omum yüzlük tallıgan idi. Mən öymü öy kirib təşviq qilib, köpçilikke haq tapşırış səviyyəsinin qancı yuqri, haq tapşırış yil çekinin qancı uzun bolsa, kəlgüsüdə aladığan yaşanğalla kütünüş pulunun şünçü köp boladığalıqını düşəndürgəndin keyin, ula hər yili haq tapşırış dərəcəsi bir qədər yuqri dərəcəni təşəbbüskarlıq bilən talladı. Toqsun ahiyasıda şəhidəgi oxşaş, Muşındaq ijtimai suğurta pilallı qocisidin 49-ı bar bolup, ula nahiye təvəsidiki 9 yezi bazar 49 kent kitar qalgan. Bu 49 kent Toqsun nahiyesi ijtimai kapalet mulazimet torini ilmi urullaştırgan dinkeyin, bekitken tunji türkümdiki ülge körüstiş noktisi bolup, ijtimai suğurta pilallı qocisi kent işke komiteti kadırları, yardımcılar, Üşki yardan beriş birini yöleş xadımları qatarlıq kişiler topudun əlalarını aldın tallab səpledi. Bunun dinkeyin, ijtimai suğurta pilallı ojisi qoşonunu yanımı kengaytip, axırıda asasi qatlam ijtimai kapalet mulazımıdı bilen toluq qaplaş işqi aşırıludu. Şehide mundaq dedi. Biznin məsuliyetimiz de

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde sizlere Xotan Nahiyasındaki tarihçi Mahir Turdi Mehmet Ömer'nin Çilallık Bağını Kandak Canlandırganlığı doğrusunda sözləp berimiz. Yakında Xotan Nahiyasının Uzun Şor Yezisi Cansa Kül kentindeki Çilallıkta Turdi Mehmet Çilan Dərxinin yenide durup bir tarafdan ulaş qaytısı bilen keskeç şağırtlarına ulaş teknikisinin muhim noktalarını çöndürdü. Pichaq bilen kesip, ulanadigan qalamchini kirgizib, solyaw yopiq bilen chin yo'g'ab, bir damdila bir tüp koni chilan daraxtini ulashni tamamladi. Taklimakan qumliqining janubiy qirvigiga joylashgan

Hürmetlik radio anlıgıcıla, anlavatkınanla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programısı. Emdir yıqtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlar da bolsın.

Yaqında yezi egiliki yezi ministerliği memleket boyunca yezi egilik mahsulatlarını işlep çıkardığın cay bazar sistemisi terakiyatının 15. 5 yıl planını besip tarqatdı. Bunun da uçur toplaş asasını puhtılaş, noktalık yezilik mahsulatlarını işlep çıkardığın cay, satıdığın cay, yığış tarqtış ornadaki top sitiş bazarları ve çoğun tipteki terikçilik, bakmıcılık karhanalarının uçur statistiksini küçaytip, yezilik mahsulatlarının keliş mənbəsi,

Kırgızistan yakın yakşı koştular. Takdirdaş yakşı hemralar. Bir-birini muvaffakiyetke eriştirgen yakşı dostlar. Yakın kıyıladın bu yan iki devlet başlıklarının stratejiyelik yetekçiliği de Cungo bilen Kırgızistan cepa müşakkatte birli buluş, öz ara menfaat yetküzüp birlikte payda eliş royu bu içe yeni devirdeki umumyüzlük stratejiyelik hemraladın bulup, Koşnula inak dostanı ötüdüğen, ortak güllünü dıgan Cungo Kırgızistan takdir ortak gevdesini birlikte berpa kıldı. Bultur Reis Xi Jinping, Zongtung Japparov bilen üç ketim uçuruşup, yüksek derecede öz ara işini dıgan hizmet münasibeti ve şahsi dostluk ornatıp, iki taraf münasibetini üzlüksüz olgı siljitişka birlikte yetekçilik kıldı. İki devlet münasibeti tarihteki en yakşı mezgilde turuva tutu. Bultur 8. ayda iki devlet başlıkları Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Tianjin başlıklar yığını mezgilde görüşken de Zongtong Japparo, Kırgızistan'ın en kımmetlik evzelliki Cungo bilen koşnu buluş dep, iki devletinin uzungu sozulgan koşnula muhabbetini bayan kıldı. Diplomatik münasibet ornatkan 34 yıldın buyan, Cungo Kırgızistan münasibeti halkara vaziyetteki özgürüşlerinin sınıkı berdaşlık berip, halkara cemiyette öz ara hürmet kılıdıgan, baraver hemkarlışıdıgan, öz ara menfaat yetküzüp, ten payda alıdıgan yeniçi devletle münasibetinin ülgüsüne tikledi. Cungo Kırgızistan münasibetinin mukim sağlam terakki kılışı, uzak müddetlik dostanı almıştırış devamı da toplangan çonkur dostluk mu? İki devlet hükümeti ve halkı otursudaki baştın ahır birbirini hürmetleşinin neticesidin bolgan. Cungo Kırgızistan münasibeti nemi üçün uyul taştek müstehkem boludu? Bunun cevabı oldu bilen siyasi cihette öz ara işin işte. Devlet bilen devletinin çıkış ötüşü de semimilik asas. Cungo Kırgızistan'ın öz devletinin ehvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu demeyen işini, devletinin ilgilik hukuki, hevipsizliki ve terakkiyat menfaatini kogdışını izcil kollap geldi. Erkandak küşünün Kırgızistan'ın işki işlerine arlaşışıga karşı durdu. Kırgızistan bir Cungo prinsipiga katti emel kıldı. Tayvan, Şinjan, Şizan, Şangan Katarlık meselelerde Cungo'nun meydanını katti kollaydı. Cungo bilen Kırgızistan bir-birinin yadroluk menfaatige çetilidigan ve köngül bölüdigan zor meselelerde bir-birini katti kollap, bir-birinin devletinin taraqqiyatını işqaşırış üçün kollangan siyaset tedbirlerini katti kollap, koşnu devletlerinin inak koşnudarçılık, dostluk, öz ara muvaffakiyet kazanışının ülgüsüge aylandı. Cungo Kırgızistan hemkarlıkı nemi üçün mol neticelerge erişeleydi? Muhimi menfaatini birleştirip, iki devlet halkını bay bay aşat, hatırcam turmuşku eriştireleydi. Cungo bilen Kırgızistan terakki kılıp güldünüştiki hemrala. Evzellikle arkalık bir-birini toluklaydıgan hemkarlık hemraları. Reis Xi Jinping munulanı tekitledi. Cungo bilen Kırgızistan toğırlardı çın turup yenilik yaratıp, yol içip ilgirlep, emeli hemkarlıkının çonkur terakkiyatıga türtki boluş gerek. Cungo uda köp yıl Kırgızistan'ın en çoğun soğudu hemrayı ve en çoğun çetel mevlığı menbesi dölütü boldı. İki taraf bir belbağ bir yolunu yukur süpette ten kuruşta mol neticilegi erişti. Cungo Kırgızistan Özbekistan tömür yolu, Barıs Koin Bedel Taşyolu Katarlık türle tez ilgiri sürülüp, iki devletinin alakını ravallaştırış seviyesini östürüş, iktisat soda hemkarlıkını çonkurlaştırışka yeni pürset yaratıp bədi. Çu oblastıdaki 100 megawattlık yorluk volt elektr stansisi, Cungo'nun Kırgızistan'ı yardan bəgən suğur sistemisini özgertiş kuruluşu Katarlık türle pütüp işki kırıştırılıp, şu caydaki halk ammısının işlep çıkırış turmuş şaraiti önümlük yakşılandı.
Kırgızistan'dan geldi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu yıl 2. ayının 28. günü Amerika bilen İsrailiye İran'a herbi hareket kozgıdı. Hazır 20 yıldın köperek vakit ötüp getti. Meyli İran'da bolsun ya ki herbi hareket kozgıgan İsrailiye'de bolsun, halk ammasının kündülük turmuşu eğir təsirge uçurdu. Tehran kutsuda şehir ahalisi Rıza'yı muhbirge şikayet kılıp mındak dedi. Ötken 6 ay intayın cephalık boldi. Biz Amerika'nın kılgan etkellerini öz közümüz bilen gördük. Ula her bir nişan ve ahaliler rayonuna periklendirmeyi hava hücumu kıldı. Biz iğir ziyan uçurduk. Ötken 20 yılda Amerika bilen İsrailiye İran'a her bir zerbe verdi. Tehran arka arkadın hava hücumu uçurdu. Bugün hükünde stütekle vaktinç tarkılıp ketken bolsa mı, lekin ciddi tırkışış yanılı davamlaşmakta. Amerika deniz üstü kamilini davamlık yolgu koyup, əslidila cazalaşının derdini yetkişi tartkan İran'da vəziyetini tekimi keskilleştirir etdi. Mal bağısının uçkandak örülüşü, pul kımmetinin çüşü, İran xalq ammısının uruşunun təsirgi bolgan en bivastı təsir attı. Kiyim tikiş maşinisi remontçisi 35 yaşlık Muhammed mundaq dedi. Mən kiyim keçek işlep çıkırız şehirdeki kişilerin kançilik işcan, tırışcan işkellikini gördüm. Lekin bəxtiki karşı nurgun karxanılarının künü intayın qiyillişip, veyran buluş xavipi duç geldi. Kiyim tikiş maşinisini import kılış qiyillaşdı. Zapças bilen təminleşte mesele görüldü. Maşina ve zapçaslarının bağısı körünerlik östü. Rəh bağısı ilgirkidin üççesi yukur boldu. Bulanın hemisini uruş keltürüp çıkardı. İsrailiyede uruş toxtutuş, nurgun xalq ammısının hazırkı vəziyetki bolgan en bivasti təsir attı. Bultur 6. ayda İsrailiye İran'a tuyuqsuz hücum kılıp, 12. fevral uruşunu keltürüp çıkardı. Bu yıl 2. ayının 28. günü Amerika, İsrailiye, İran tokunuşu yeni partıldı. İsrailiyelik okuş pütküzüş aldıdı turgan Ali Mektep okuğucusu Emil Mındak dedi. Toxtumay uruş kılış halıtı kişilerin normal turmuşunu kalayma kallaştırıp etdi. Emil Mındak dedi. Ötken bir neçe ayda dostla bilen körüşkende, başkurulduğun bomba hücum kılgan çağdaki aldın signal berişi vakti. Zapas, əsker çakırış ve toxtap kalgan turmuş doğrusu da köperek paranlaştık. Hazır öz ara başkurulduğun bomba koyup beriş toxtap kalgan dek. Turmuş əsligi kaytı vatkan dek kılsı mı? Lekin İsrailililikle uruşunun ahırlaşkallıkıga hakiki işenmeydu. Emil mındak dedi. Hazır biz mengü tügümeydiğen bir hıl vahimi işçidi yaşavatımız. Bugün keşte uruş bular mı? Zapas əskerlikke çakırılıp kalar mı mı? Dep gəm kılıplı yürümüz. Dövlet başının ahır uruş partlaş kırdavığı berip kaldı. Biz zadi kandak yaşçımız gerek. Meyli İran xalq ammısı bolsun, ya ki İsrailiye xalq ammısı bolsun, hemisi uruş ve Türk işinin baldurak hakiki ahırlış işini, tınıç, hatırcam kündülük turmuşunun baldurak əsligi gelişini ümit kılmaqta. İsmini aşkarlaşını xalımıgan bir Tehran şehir ahalısı mındak dedi. İrallıqla uruşta gayet zor azap okubet kuşurgan bolsa mı, lekin men yanıla qiyinçiliknin haman tügeydi qallıqıga, tınıçlıknin haman yetip geldi qallıqıga qatti işini men. O mındak dedi. Bizden kurallık güçlerimiz naiti evrişim. Cengçilerimiz naiti batur. Hükümet mu iktisadi meselelerge takabül turuvatıdı. İsrailiyenin televiziye programması da hakimiyet beşidiki ve hakimiyet sırtıdaki işki taraf yanıla kimnin meydanı tekimi kattık işkellikini talaştar çıkılmakta. Koçalarda siyasi bes münazırla ulgaymakta.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetinlığa hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya İstansısının sanat sahnesi programımızını yaktırıp anlaşınlarını ümit kılımız. Ben Riya Satçı Hamide Kıyım. Kadirlik dostlar, bugünkü programımızı Ah Tilek namlıq nakşı bilen başlayımız. Kınamsa bu yıkımlıq nakşıdan hemimiz birlikte bahar alay.

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şalını Kayat namlı Kırgızçı Nakşini Könlü Aramanlığı sunduk. Emdi Güzel Küyledin Şok Yürek namlı Nakşini birge anlayılık.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Abdunum rayonluq bazar nazarat kılış baş kuruş idarisi, Şinjan işlep çıkırış kuruluş bin tüani bazar nazarat kılış baş kuruş idarisi birlikte istimal əskertmisi ilan kılıp, Nacara Abdab Közaynikinin ziyini, Abdab Közaynikini ilmi tallab seytiviliş usulü ve taqaş, asraş savatlarını umumlaştırıp, istimalcılarını bihater akılanı tallab işilçiki yetekledi. Nurgun istimalcıda, aynakning rengi qancha qiyniq bolsa, abtabdan saqlanish unumi shuncha yaxshi bo'ladi deydigan xato qarash mavjud. Amaliyotda, abtab ko'zoynagining ultra binafsha nurdan saqlanish iqtidori aynakning qiyniq suvsizligi bilan munosabatsiz. Ko'p sondagi sifatsiz qiyniq rangli aynak faqat ko'rgili bo'ladigan nurni to'sib qala oladi. Maxsus ultra binafsha nurdan saqlanish suvalmi qaviti kamchil. Adam qiyniq rangli ko'z aynakni taqigandan keyin ko'z qarchiqi nurning quvalishiga ag'ishib tabiiy cho'ngiyib, ko'p miqdordagi ziyonli ultra binafsha nurning ko'zga bevosita tushishini keltirib chiqaradi. Uzoq muddat taqiganda ko'z g'uhriga oq tushish, seriq dog'ning xususiyati o'zgarish qatorliq ko'z kasalliklarini keltirib chiqarib, ko'rish quvvatining sog'lomligiga og'ir ziyon yetkazadi. Layaqatsiz abtab ko'zoynagida yana sharsiman aynak darajasi, nur shig'almaslik darajasi, prizma darajasi qatorliq optikalik parametrlar o'lchamga yetmas

ئىشتىپ، ئاندىن پاختا پەلكۈش بىلەن يېنىك سۈرتۈپ ئېلىۋېتىش كېرەك. بۈگۈندىن باشلاپ يېنىڭىزغا بىر تال لەۋ سىلىقلاش مەلھىمى ئېلىۋېلىڭ. Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumat verimiz. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Temperatura 13-24 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq. Temperatura 10-24 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Temperatura 11-27 Celsiya gradus qıcı. Qulcuda hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Temperatura 13-27 Celsiya gradus qıcı. Portalada hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Temperatura 13-27 Celsiya gradus qıcı. Qaramayda hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Temperatura 16-28 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Temperatura 13-29 Celsiya gradus qıcı. Şeyhansada hava bulutluq bulub keyin eçiludu. Temperatura 10-27 Celsiya gradus qıcı. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 12-25 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 17-28 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 21-31 Celsiya gradus qıcı. Korlada ötkünce yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-27 Celsiya gradus qıcı. Aksu'da ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 13-21 Celsiya gradus qıcı. Atışta hava bulutluq bulup keyin ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 14-24 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 14-24 Celsiya gradus qıcı. Xotanda ötkünce yağmur yağıp keyin hava eçiludu. Temperatura 14-21 Celsiya gradus qıcı. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin eçiludu. Temperatura 13-24 Celsiya gradus qıcı. Hava rayidin məlumat anlattı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar yuqarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Teximi köp məzmunlarını yana Slow Shitting abunıcılar termilanını çürüb anlısanla boludu.

0: Yakında Aşgabat'tan Ürümçigici bolgan halkaralık almış işini Dövlet içi Umumi Musabilik Birleşme Transport Kespigi özgertiş resmi yolu koyuldu. Bu, Cungu Cenub Aviyasiyasının Ürümçiden ticaret kılvatkan halkara Umumi Musabilik Birleşme Transport Aviyasiya liniyasının 10'ı köpeygelikidin direk birudu.
1: Ananevi xalqaralıq otur yolda almış işendisi kiseliştirganda, bütün musabılık birleşme transport mulazımeti de çigri halkıgan seferki çıkış tertibi umumizlik elalaştırıldı. Yolucular Aşgabat'tan yolga çıkan aeroportta bütün musabılık aeroplanı çıkış resmiyeti beceriş ve yük tahtını havalılık toş resmiyetini bir kıtımdılı becerip, bir belet bilen ahırgıcı yetküzüş, yük tahtını bivasti yetküzüş mulazımetinin behriman boludu. Ürümçigi yetip bargandan keyin yük taq almısımı aeroplanğa çıkış resmiyetini tekrar bejirmisim boladı. Mahsus otur yolda almışış bexatarlık teşhürüş yolu arqılıq keyinki növetçi aeroplanlarga tez süratli olunup, ilgirki çigira halkıgan almış tertibi mürakkep buluş, saklaş vaxtı uzun buluş, növetçi aeroplanlarını cipsilaştırış, kolaysız buluş qatarlıq meseleler ünümlük el kılınıp, Halkaralık otur yolda almışının yürüyüş yönümü körnelik gösterildi.
0: Aşgabat'tan Ürümçigici bolgan halkaralık almışının devlet için bütün musabilik toşuşka özgertiş kespinin ecelişi otur Asiyanı tutaştırılgan halkara aviyatsiya torunu yanımız içi dokup Ürümçinin halkara aviyatsiya tügünü kuruluşuna yeni energiye koştu.
1: Kesip yol koyulgan tonji günü Cenab Aviyasiyası Tunç Türküm'deki 29 yolcunun otur yolda almış mülazımetini 10 uçluk tamamladı. Bu yolcular Aşgabat'tan yolu çıkıp Ürümçe'de almışkan deyinkin ayrım halda Guangzhou, Şanghay, Beijing Katarlıq devlet içindeki şehirlerge vardı. 35 yük tak, yötkep toşulup oturuda almış edilen yolcularının sefer tamamlaşı nispeti 100% yetti.
0: Türkmenistan Otur Asiyadaki muhim devlet buluş süpüte bilen, Cungu'nun garipki eci bitiştiki aşkuşluk tügüllerinin biri hesaplanıdı. Onun paytaxtı Aşgabat, bütün musabilik birleşme transport kesbinin ecilişi çigra halkıp seperge çıkışka kolaylık yol içip berdi.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xalq.
1: Israf qılmaslıqni hammamız özimizden başlayalım. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun.
2: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ha, öyge az kaldı ya, Xotan. Ne oldu?

Hürmetlik radyo anlıkçılı. Hem de Abdonum rayonundaki 16 şehrinin avarayda məlumat anıldımız. Ürümçü'de hava bulutundu, kini eçilodu. Temperatura 13'den 24 Celsius gradus kuşa. Altay'da hava uçuk. Temperatura 10'dan 24 Celsius gradus kuşa. Çöçek'te hava bulutuk bulup kini eçilodu. Temperatura 11'dan 27 Celsius gradus kuşa. Kulcu'da hava bulutundu, kini eçilodu. Temperatura 13'dan 27 Celsius gradus kuşa. Bortalada hava bulutuk bulup kini eçilodu. 17'den 28 Celsius gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk. Temperatura 21'den 31 Celsius gradus kuşa. Korlu'da ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 15'den 27 Celsius gradus kuşa. Aksu'da ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 13'den 21 Celsius gradus kuşa. Atış'ta ötkünç yağmur yağdı. Temperatura 14'den

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizni davamlaştırvatımız. Yakında, Toqsun ahiyasi Uşqat Bazırı Baxt yeni kentinin ahalisi Batur Ali mundaq dedi. İlgiri mən ijtimai suğurtı siyasetini düşenmeydim. Kentte ijtimai suğurtı pilallı qocisi bar bolğan denkeyin, ijtimai suğurtı pilallı qocisi üyümge kelip əhvalımğa asasan bir tarafdan mağı yardımlaşıp hesapla bersa, bir tarafdan mağı sözləp berdi. Mən haqni qandaq tapşırışım kerekligini bilip aldım. Bunun denkeyin yaşanğandı kütünüş məsilisidin ğam qılmaydıgan boldum. Bu yıl 7-ci ayda Toqsun ahiyasi ijtimai sug'urta dairesini kengaytirib, süpitini östürüş, ijtimai kapalet mulozimatining unum iqtidorini östürüş, xalq turmushini kapaletlendirish torini zich toqishni haqiqiy alg'i siljitish uchun avval nuqtada sinoq qilish, nuqta orqali dairani yetaklash shakli orqali ijtimai sug'urta pilallig'uchisi qo'shonini tashkillab qurib, ijtimai sug'urta orqali xalqqa naf yetkazish siyosatini joyida amaliylashtirish ki en ahirki bir kilometrini ravallaştırdı. Toqsun ahiyasining İçiriq Bazırı Uzun Koçi kentinin ijtimai sug'urta pilallı ojisi Şehida Rozi mundaq dep tonuşturdu. Şinjandaki şehir yezi ahalilerinin yaşanğandı kütünüş sug'urta haqqi tapşırış derecesi 12 derece bolup, ilgiri kent ahalileri ijtimai sug'urta hesabatını kılıp düşünelmeyi haq tapşırış derecesi yukarı dereceni tallaşının zörürü diyoğuk dep karap, her yili haq tapşırış derecesi bir kadar tövən dereceni umum yüzlük tallıgan idi. Men öymü öy kirip teşvik kılıp köpçilikke haq tapşırış seviyesinin kancı yukarı, haq tapşırış yıl çekinin kancı uzun bolsa, kelgüsü de alınadığan yaşanğalla kütünüş pulunun şünçü köp boladığalıqını düşündürgenden keyin, ula her yili haq tapşırış derecesi bir kadar yukarı dereceni teşebbüskarlıq bilen talladı. Toqsun ahiyası da şehideki oxşaş, Muşındaq ijtimai sug'urta pilallı qocisidan 49-ı bar bolup, ula nahiye təvəsidiki 9 yezi bazar 49 kentki tarqalgan.

49 kent, 90 nahiyesi ictimai kapalet mulazimet torunu ilmi uğrullaştırgan dinkeyin, bekitken Tunci Türküm'deki ülke körüstüş noktası bulup, ictimai soğurta pilallı gücüsü kent işke komiteti kadırları, yardımcılar. Üçki yardım veriş birini yöleş kadımları kadarlı kişiler topudun əlalarını aldın tallap səpledi. Bunun dinkeyin, ictimai suğurtu pilallı ucisi koşununu yanımı kengaytip, ahırda asası katlam ictimai kapalat mulazımı dibilen toluq kaplaş işgı aşırıludu. Şehide mundaq dedi. Bizning mas'uliyatimiz diqqatni yezi ahalilari jalliq ishqi o'rinlashganlar, harakati qolaysiz cho'ng yoshdagi yashanganlar qatorliq kishilar to'piga markazlashtirib, dal joyda

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimizde silege, Xotan Nahiyasadaki tarihçi Mahir Turdi Mehmet Ömer'nin Çilallık Bağını Kandak Canlandırganlıqı doğrusuna sözləp berimiz. Yakında, Xotan Nahiyasının Uzun Şor Yezisi Cansakül kentindeki Çilallıqda Turdi Mehmet Çilan Dərxinin yenidə durup, bir tərəfdən ulaş qaytısı bilən kəskəç şagirdlərğa ulaş texnikasının mühim nöqtələrini düşündürdü. Pıçaq bilən kesib, ulanıdğan qələmçini kirgizib, solyaw yopuq bilən çiñ yögəb, bir dəmdilə bir tüp konu Çilan Dərxini ulaşını tamamladı. Taklimakan qumliqining janubiy qirg'og'iga joylashgan bu koni chilanliq bog' dal uning bir jup chevar qo'li bo'lg'ashqa qaytadan hayotiy kuchga to'ldi. Turdi Mehmet Jansakul kentining aholisi bo'lib, yil bo'yi mevalik bog'da yurib, chilan ko'chida ulash mahoratini yetildirdi. U har kuni taxminan 1200 tup chilan ko'chidini uli olaydi. Har bir tupga 0.6 yuan şaqi boyunca hesaplaganda her günü 700 yuandan artıq kirim qılıdı. O ulğan çilan dərxinin ay boluş nisbeti 90%-dən yuqarı. Hünər yurttaşlarının nəzərində pulğa yaraydığan hünər idi. Lekin Turdi Mehmet texmo yıraqni görüb bir adam bay bolsa çoğ gəp emas. Köpçülüknin hamısı tang pul tapa alsa, ondan haqiqi

maharet boludu, dedi. Cinsakül kenti, çılan östürüş kenti bulup, ilgiri sorti konuraş, pervişi yerik buluş sebebiden, çılanın məhsulat mıhtarı ve süpti yıldan yılgı tövallab ketkeşken, kent ahalıları çılanlıq bakı tayinip pul tapalmağan idi. Kesip terakiyatıdaki boğma haletini hal kılış üçün kent partiya yajikisi, kooperatif, dehkan ailesi birleştirilgen terakiyat endisini kullanıp, kentki yerlik mutakhasız, tiyanşiu saylani teklif kılıp, ulanı şagırt kobul kılıp, maharet ögütüş, ammığa mulazimet kılışkı ilhamlandırdı. Turdi Mehmet teşebbüskarlık bilen partiye azalık salahiyetini namayan kılıp, önlerini kılç kaldırmay yurttaşlarına öğretti. Turdi Mehmet'nin öğretişi bilen, onun 4 şagirdi bugünkü günde ulaş hizmetini mustakil tamamlayalaydıgan boldi. Ustaz şagird bir neçe kişi ulaş grupsi teşkillep, bütün kentki çilan darıxını yakşılaştaki asaslık koşunga aylandı. Şagird Mämtimin Zakir mundaq dedi. Ustazımğa ägişip öner ögensem, özüm pul tepipli kalmay, yana yurttaşlarının çılallıq beğini yaxşılışıga yardan berelaymen. Bugünkü günde ulaş grupsi bütün kent hem etraptiki kentlerinin 500 modan artuq tövən hosulluq çılallıqını yaxşılap, 30 neçe ailelik kent ahalısının ulaş maharetini egilişige türtkü boldi. Cinsakül kenti ulaş texnikisi arqılıq yaxşılığan sürü çılan, baldur meyveləydiğen süpti əla, setiliş bahası yuqır boluşdak əvzəlliki eygi bolub, bazarının etrap kılış dərəcisi körnərlik aşdı. Bütün kentinin çılan östürüş kölümü 1800 modun köprəkki muqimlaşdı. Ulaş arqılıq yaxşılanğan əla süpətlik sürçilanının egiləgən nisbiti 60%-dən eşib, oturucu mobilşi kirimi 1000 yuanga yıqın aşdı. Kent ahalılarımı çılan ulaşqı tayinib pul tapdı. Həm çılanın süpətini östürüş arqılıq uzaq önümlük kirimini aşırdı. Uzunşor Yezilik Partiya Komitetinin əzası Fən Yomey mondaq tonuşturdu. Növətdən yezi boyuca texamo köp kent ahalısı ulaş texnikisini öyginişki başladı. Əla süpətlik sür çılan östürüş kölümü sıcıl kenaydı. Kengi qədəmdə yez kəsib zəncirini uzartıp, sür çılan östürüş kölümünü kenaydış asasına östürüş, pişiklaş, setiş bir gəvdiləşkən kəsib zənciri bərpa qılışqı türkü bolub, texamo köp kent ahalısını kəsib tərəqiyyatının paydasının ortak bəhirləndirişini pilalladı.

Uda bir qanchi kundan buyon Xojin nahiyasining Balg'untay bozori Bog'dan g'ol kentidagi 3700 mo egiz tog' kuzlik basidan mol hosil elindi. Dehqonlar dehqonchilik vaqtini chang tutib yig'ib, avtomobilga qachilab sirtqi setib, etiz boshlarida aldirash mol hosil manzirasini namoyon qildi. 20 yılı yakın egiz tağ közlük bəsiyi östürüş təcrübisi ki ege terikçi Şuanxay bu yıl terğan 30 mu yerdeki bəsiyinin ösüş əhvali kişini xuşal qılıdığan bolub süpti əla boldi. Yığıveliş nəx meydanda da Şuanxay ailesi digilə iştəximlə pəmqarlışıb, sürətini çın tutub, bəsiyini vaxtada yığıb sırtqı setişqa bütün küçü bilən kapalatlıq qıldı. Terikçi Şuanxay mundaq dedi. Biz bir mo yerdin 10 tonna atrapıda bəsay elib, bahası yaxşı bolğanda bir mo yerdin 6000-7000 yuan sap kirim qılalayımız. Hazır 20 neçi mo yerdeki bəsayını sattuq. Yine 5 mo yerdeki bəsayımı zakaz kılınıp setildi. Setiveliş sodigarları Ürümçi, Qashqar, Aqsu, Xotan qatarlıq caylarga toşuşqı tayarlıq kılıvatıdı. Deniz yüzünün egiz buluş, kün nuri yeterlik buluş, keçi bilen kündüzünün temperatura perki çoğun buluştak tabii özellikki tayiniş, onun üstüge. Tianşan kar suyudu soğuruladığan, əsli ekologiyelik bulğanmağan terikçilik muhiti koşulğaşka, Balğuntay egiz tağ közlük bəsiyi, danısı çoğun, təmlik, süpti əla bolup, her qaysi caylardaki setiveli sodigarlarının yaqtırışıqı erişti. Көп yıllardan buyan, her qaysi caylardaki sodigarlar muqim noktadan setivelip, muqim bolgan işlep çıkırış, setiş, udullaştırış endisi bilen, dehqanlarning setiş qiyin boluş meselesini önümlik hal kıldı. Ürümçi şehirdeki setiveli sodigari Jang Rongshuan mundaq dedi. Her yili bu yerden bəsay setib alımız. Bu yerden bəsaylarının süpti yaxşı, yana 1-2-100 tonna toşmaqçı buluvadımız. Bu yıl, Balğuntay bazarındaki egiz tağ küzlük bəsay umumi hosulunun 29600 tonluğu yetişi. Bəsay yığış hizmetinin 9 ayının 20 günü ahırlışı mölçerlendi.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbət Tıpraq programısı boyu canlı çipaduk, yaqtırıp anlıqının lağı rahmet. Adırki Münbət Tıpraq programımızda, yezi kentlerini güllendiriş toğırsıdaki teğimi köp, sarkıl hikayeyle devamlıq huzurunladı boludu. Əmdiri qıtınla stansımızın anlıtılış aldıdı turğan başkı programları da bolsın. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu Sılışırın abonucular terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sarkıl məzmulladın xəvardar bolay deysiniz, deyqtiniz Sılışırın abonucular terminalımızda bolsın.

Sevimli küçük dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Gülgünçüla programısını yaktırıp anlaşanlarını karşılamız. Programımız yine Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku, Sılu Şirting, Abonicila Terminalı da maskademde anlatılıdı, hem de her vakit ilgirik programlarına anlıqılı buludu. Tekimi köp mezmularını anlamakçı bulsanla, ata ananlarının amıraklıqda Sılu Şirting, Abonicila Terminalını çürüp anlasanlar buludu, mən Riyasa Cadanla razı yazır dəli.

0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري.
1: Kimin 23 yıllık Devlet Ali Pen Teknika Mukafatını iliş sahnesi de Jongo Pella Akademiyası, Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki Li Dörün salmakı iğir medalını kolga aldı. Süratki ilip ölçeş ve yıraktın seziş sahası da yerim əsirden köprak çonkır izdengen bu alım bir ömür qat'i çıntırıp kişini təsirlendirdiğen ve rıqbetlendirdiğen iki sahibini bütüp çıxdı. Əmdi biz birlikte süratki ilip ölçeş ve yıraktın seziş alımı Li Dörün'nin hikayesine anlapaqaylı. Li Dörün 1939 yılı Jiangsu, Тайжоуды туғылған. Яшлық тәвірділі махаратны яқшы үгініп, дөлетке жауап қайтырыш ирадысыны тіклеген. 1983 жылы ұ Германияның Стутгарт дашөсігі беріп, білім ашырып, пәкәт 2 ел вақытыла өлчәш ілімі сахасы дегілер 100 ел қиынылып кәлген қаталық пәріқіні пәріқләндіріш характерлік қиын мәсіліні хәл қылып, Doktorluk ilmi makalesi de bu mektebinin tarihideki en yukarı numarını yaratkan. Çet eldeki Ali mektepler yukarı maaş bilen onu ilip kalmakçı bulganda, o kat'ilik bilen vatenge kaytışını talap Wuhan ölçeş, sızış şöyeninin munberide turup, ömür boyu ögengellerini vatenin ölçeş, sızış işlerigi sarıp kalgan. Şunundan kiyinki nece 10 yılda o Kollektifini yetekləb işini nöldün başlap, Jungo'nun yıraqtın seziş, süni hemrahi sistemisini öz aldığa kontrol kılışını işğe aşırışkı türtkü bulup, süni hemrahının optikliq pärk etiş nisbitini 2-3 metrdin 0.15 metrge östürüp, döltimizden yarışarını köz tüş teknikisini dünyada oldunqa qatarda turguzgan. O oturgu koygan 3S Toplaştırış nazariyası, yetekçilik kılgan yukarı iniklikteki yarışarını köz tüs sistemisi, muhim, məxsus türde ötkelgü hücum kılış, Vinchuan'daki yer devreş abite ahvalını köz tüp ölçeş, Beijing olimpik tənərkət müsabıqsıga kapalatlı kılış, açlık bihaterlikini bahalaş qatarlıq dövlət ilgiliki, xalıq turmuşi sahalarını açqışlıq texnik tırkı bilen təminləb, Jungo'nı ölçeş, Sizış çoğun döltüdün ölçeş, sizış küşlük döltüge puhtı qadam bilen atılınış imkaniyetige iki kılgan. Nurgun kişi təcrübü xanada süni hemrah sallıq məlumatıga əmrah bulgan. Bu akademiknin yana təklimakan kumlıqda yıldız tartqallıqıdak yeşillik hikayesini bilmeydu. 2014 yılı o ayalı Profesor Zhu Yixuan bilen Şinjan Məkit Nahiyası'da akademikler münberge katnaşkanda o şu caydaki ammanın yılığı otur hesablan parğa ayılınış mıhtari 2000 milimetreden aşıdığan kumluqta testte yeşillik bərpa kılıvat kalıqını gördü. Milyon mu borandı mudapiyanıp kumlu turuklaştırış ormanını tamamlaşka 100 yıldın artıq vaqt ketidigalıqını bilgenden kiyin Erhotun hikayelen derhal biz yardım kılıp vaktini azaytaylı degen kararga geldi. 2015 yıldan başlap, Li Dörün Erhotun alım pida ila köçettikiş ömükini teşkillap kuruşni teşebbüs kılıp, barlı xıracatni özü çıkırış, şocayının yükünü oşur vetmeslikten ibaret özgermez kaidini bekitti. Yeşi 70'ten aşkan Türküm peşkadan profesorlar, yaş okuqçılar arka-arkıdan katnaştı. 11 yıl işçide Oyet Türküm'de cemi 858 adam qetim pidai kumlıqı kırıp, kum boranğa karımay 3 kilometre piyadı menip, köçet tikiş noktısıgı yetip berip, yıraqtın seziş teknikistin paydılınıp, noktı tallaşını əlalaştırıp, 3 çıngdap, 2 kötürüp tikiş, Әз шәкілілік темі түп сұғырышны орылаштырыш қатарлық, ерлікләштіріп көчә тікіш ұсылырыны ұздынып, тепіп чықып, жәмі 46 мүн түптін артық көчә тікті. Бүгін күнді әлгіргі серік құм бархалырыда, Şinjan teriki, jiğan, toğraqlar bir-birge tutuşup, yeşil qaşteşi belbağı hasıl qılıp, Mekit nahiyasıdaki kent ve itizlarını qoğdadı. Alam boşluğudaki Dongfang Huiyad Dongfang Huiyandın Qumluqtaki yeşilliklar gıca liderin alımlarının əsli məqsidini bir ömür əməldi körsətdi. Həm ən ilğar texnika arqılıq dövlət tərəqqiyatının zaman makan asasını müstəhkəmlədi. Həm qədəm və əcri arqılıq vətən zımınğa əvlatma əvlat davamlaşıdığan ümid uruqını saldı.
0: Ən-ənəvi mədəniyyət, uruq kəbi qəlbimizdə çonqur yıldız tartıb, bıxlınıb, çıraylıq porəkləb içiludu.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət, içki dünyarımızdə əynə kəbi əks ətdürüdü. O, bizgə adəm buluşni, cəhandarçılıqni ögütüb, şauqulluq dünyada xatırcəmlik və küç-kudurət beğişləydü.
0: Ən-ənəvi mədəniyyət, ötmüş, hazır və kəlgüsini tutaşdırıqçı kövrük. O, bizgə tarixni çüşəndürüdü. Aql paraset öğütüdü. Şundaqla kelgüsü yönelişini körsütüp berüdü.
2: Ən-ənəvi mədəniyyət xuddi bir istakan xuşbıraq çayğa oxşaydı. Onunğa əcdadlarının aql paraseti və hissiyatı mücəssəmlənən.
0: Ən-ənəvi mədəniyyət insanlar aql parasetinin cəvhiri. Tarixdən buyan çuğlanğan qımmətlik baylıq. O biznin yıldızımız, biznin ruhimiz. Jonghua Munavvar ən-ənəvi mədəniyyətini əvç aldıraylı və onunğa varislik qılaylı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjang Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolğan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçidin birlikte hozırlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunuzda sunumuz. Mən Riya Sati Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, aldı bilen köngül aramınlığa sunadığınız Balıxan namlıq naqşa yaqtırbanlıq aysılar.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz mən Riya Sati Hamida qıyım. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Su bolup aqtım namlıq naqşı bilan başlayımız. Yaqtırpanlıq aysılar.

0: Üçüncü nöbetlik Şincan Umum Halk Kitap Okuş Faaliyeti nöbette Xotende ötküzülmekte. Faaliyeti cemi 11 türlük asası meydan faaliyeti tesis kılındı. Xotende vilayeti yana 30 neç türlük özgüç faaliyetini yandı. Bey bin babam bizge yazıkçılıkların sihri küçü ve kitap okuşunun hoşallıkını sözlep verdi. Men adette kitap okuşunu, bolup mu çöçek türlük kitaplarının okuşunu yakış görümen. Bunun dinkin kitap okuganda bir taraftan okup, bir taraftan tasavvur kılıp, özüm tasavvur kılgan sırlık mezmullarını hatırlı valim ben. Memleket bu içe 100 neşriyat, 1000 mektepnin Şincan seferi, kitap okuşunu umumlaştırış faaliyeti, 9 ayının 6 gününden 8 günü geçe Xoten vilayetidiki erkayıs nahiye şehirlerde ötküzülüdü. Faaliyet, Xoten vilayetidiki 5 mektepni kaplap, 2000'den artık her millet okuguçıgı nepket güzüdü. Wu Shulin, Liu Liangqing, Jüping Katarlık, neşriyat sahasındaki mutakhasis danlık yazgıcı, umumi kitap okuşunu umumlaştırıcı Katarlıkla köplügen mektepler gibi erip, danlık şahsler dersi kitap okuştan hem bahirleniş, kitap iyanı kılıç Katarlık şekillerde, ela süpetli kitap okuş baylıkının asas katlamdaki mekteplerge sicil yetküzlişigi türtükü bulundu. Balılar Edebiyatı yazgıçısı, derislik tüzgüçü Li Shuyin mündak dedi. Balılar bilen yüz tura kitap okuştun hem bahirliniş dersi ötümüz. Bu paliyetle arkalık, balılarının kitap okuşu bolgan kızıkışını kozgap, onların okuş arkalık ozuklu kobul kılıp, andın yakşı makallarını yazıp çıkışıgı türtükü bolumuz. Kitap okuş keyfiyatı arkalık, o ayıl stilini yakışlap, birlikte kitap okup, birli ösüp yeteliş temizideki, üçüncü nöbetlik Şincan Umum Halk Kitap Okuş Faaliyeti, ata-anılar ve balılar kitap okuş baş temirlik almıştırış faaliyeti, 9 ayının 6 günü çüştün burun Xoten nahiyesinde ötküzüldü. Ata-anılar ve balılar, kol hareketi usulü, amıvi menfaatlik ünsin hikayeleri, kitap kumar aile görünüşünü bayan kılış Katarlık özgeci numarla aile kitap okup, kaliplerini ozuklandırıp adem terbiyeleş. Medeni yeni stil yetildirişinin yakşı ünümünü strolluk namayen kıldı. Nekmedan'da yine Şinmi Kız namlılık yeni kitabını ilan kılış faaliyeti ötküzüldü. Abdonum rayonluk ayollar birleşmesi partiya grupsining shujisi muavin reis Li Linghui mundaq dedi. Abdonum rayonluk ayollar birleşmamiz oilda kitap o'qish munbat tuprog'i barpo qilishni sijil cho'nqurlashtirib, ba'zi qurib o'rtaq o'g'inishni ilgir surib, tip turg'izib, umumiy manfaatdorlik xarakterdagi ota-onalar va bolalar birga kitap o'qish faoliyatini doimlik qanot yaydiramiz. Medeniyetini oluqlaş, ögünüşke ähmiyet biriş, kitap okuş adetini evlatın evlatka kaldırışını, Tiyanşan'nın canıp şimalıdaki emmi ailenin medeni yeni keyfiyatı aylandırıp, Cunha milleti bir aile kişilerden buluşunu his kılgıl buluduğun kündürlük turmuşka aylandırıp, Cunha milleti ortak gevdesi enini balılar kalbide o ailede yıldız tart kuzumuz.
1: Emdi, icadi, O akıl yasımçılıktan Şincan'a nezer sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Şau Pencun haber kılıdı. Kumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pen Texnika Çeklik Şirketinin kereksiz kömür gazının 400 000 tonna etilin gilikol işlep çıkırış türü, memleket boyca tuncu yürüş kereksiz kömür gazının paydalanıp poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkırıdığan sana etleştiriş kurulması. Bu tür öz aldığa yeğenlik yaratış ve teknikada ötkelge ucum kılışkı tayyanıp, kömür kimya sanayiti işlep çıkırış deryanda taşlı etilgen kereksiz kömür gazını aşırma kımeti yukarı kimya sanayiti mahsulatıga aylandırıp, muhit qoqdaş önümü ve iqtisadi önümdün ibaret koş paydı elişini işkaşırdı. Muhbir Kumul Guanghui Muhit Qoqdaş Pen Texnika Çeklik Şirketinin merkezi kontrol xanısı'a kirip, xizmetçilerinin ekranı tikilip, üskünelerinin işlep çıkırışını uğurlaştırıp atkalıqını gördü. Közetiş körünüşü de Zavut rayonudaki üskünüler tertipte yenilik yaratkan kereksiz kömür gazını saplaştırış, ayrış tekniksi bilen maslaştırıp, poliester derecelik etilin gilikol işlep çıkardık. Növette kurulmada koş yürüyüşlük mukim şirket işlep çıkırış bölümünün başlıkı Zhao Yanlin, en envi kömürden etilin gilik

0: Ol işlep çıkarış üner senetige seliştirganda kereksiz kömür gazının edilin gilikol işlep çıkarış üner senetinin her tonuda tenerhi 1000 yuenge yakın töveli geldiği. Növette karhanının yana işlep çıkarış üner senetini sicil elalaştırvatkallıkını tonuşturup mındaktını. Kereksiz kömür gazırıki koks meyda arılaşma maddalar bir kadar köp bulgaçka, keyinki mezgilde kereksiz kömür gazı kompresörünün ayrılış ünümü tövellep, işlep çıkışka təsir görsetdi. Növete, devlet içirki kereksiz kömür gazını pişiklaş karxanısının pəqat bizliba. Kereksiz kömür gazı kompresörünü uzak devrilik yürüştürüş, koşumça məhsulatlarını saplayıştırış, susuz etanol yünər sənitini uzartış bilen şoğulanımız. Kereksiz kömür gazının etilin gilikol işləp çıxırış türü, Congo Nefit Ximiya Sanayeti Birləşmesinin pən texnika nəticələrini bahala bekçidin ötdi. Umumi texniksi xalqaradki ilğar səviyyəgi yetdi. Liu Zhidan muhbirga, karxananın her yili təxminən 2 milyard 560 milyon ölçəmlik kub metr kereksiz kömür qazını bir tərəf qılalaydıqalıqı. Bunu sundurup hesablığanda 570 min tonna ölçəmlik kömürünü tecəb, 610 min tonna karbon 4 oksidinin az qoyub berilişini bivasta işqa aşırıqlı boladıqalıqını eytib mundaqdırı. Keyinki qadamda qurulma ishlab chiqarishda ko'rilgan masalalarga asosan texnikani yanimo o'zgartirib, a'lolashtirib, qurilmaning yurishish unumini o'stirib, iqtisodiy unum va muhit qo'g'dash unumidan iborat qo'sh nab elishni ishga oshiramiz.
1: Stansiyamiz xabar. 8-chi navbatlik Jungu ochliq yarmankisi tunugun Xunan Changshada boshlandi. Şinjan'dan 160 netçi karxana, 390 xıldın artıq məsulatını körgəzməyə qatnaşdırıb, əla süpətlik, açlıq, yağ və özgeci yezgilik məsulatlarını mərkəzlik körgəzmə qaldı. Şinjan körgəzmə rayonda qarabuğday, noqut, qatarlıq, özgeci türlə, şundaqla türlük inçiki pişiqlanğan məsulatla nurğun şəhər ahalisi və körgəzməyə qatnaşqan sodigərlərini qədimini toxtutub tetib görüşkə cəlib qaldı. Çanşa şəhri ahalisi Tavsızca mındaq dedi. Tetip baktım. Bektemlikken. Şinjan'ın gürüç, un, yağları yakşıyken. Yünnan ölküsünün körgezmeyi katlaşkan sodigar Jang Yanhong mındaq dedi. İlgiri Şinjan lanmenini yap bakmıgan. Bugün yap baktım. Bek okşaydıken. Yermenkiye Abdonom rayon bilen Bingtan billi katnaşıp, Şinjan'ın yakşı açlık yağları rayon amavi markisi kuruluş neticesini merkezlik namayan kıldı. Şinjan körgezme ömke məxsus meydan tonuşturuş yığını ötküzüp, kengişiş, fikir almaştırış ve nəx meydanda gelişim imzalaşkı pahalı türdükke boldı. Bunun için de Sanji Devletlik Yezgiliki Yukarı Yeni Teknikilik Kesipleri Ülge Rayonu, Vudali Unçuluk Guruyu bilen künüge 2000 tonlu buğdaydın un tartış türk gelişimi. Köktala İktisat Teknik Tarakiyat Rayonu Xinan Pukan Biyoteknik Çeklik Şirketi bilen yılda 1000 tonna Kölin Meysu işlep çıkırış Türk gelişimi imzaladı. Vudali Unçalık Guruyu'nun Setişki Mesul Muavun Baş Direktörü Ma Wu Bin mındak dedi. Sanji Devletlik Yezgiliki Yukarı Yeni Teknikli Kesipler Ülge Rayonu'nun İpek Yolu İktisat Belbiğdeki Yadrolluk Rayonu'nu Celeşkallıkını közde tuttuk. Sanji'nin mol əla süpətlik buğday baylıqı şirketimizden texnologiya əvzəllik bilen naiti yaxşılmasıdır işidir. Abdonom rayonluq açlıq və əşya zapis idarisi işləb çıxırış bilen setişini udullaşdırış cəhətdə Liaoning ölkisi, Xunan ölkisi və Çinxay ölkisinin açlıq sahə məsul tarmaqları bilen açlıq işləb çıxırış setiş həmkarlıq ramki gelişimi imzalab Şinjan'ın yaxşı nərsillərini bütün məmlikətki yüzləndirişkə küş qoşdu. Bu növbetlik yermenke 9. ayının 7. günü geçe 3 gün davamlaşıdı. Jungu açlık yermenkisi, bütün memleketinin açlık sahasındaki derecesi en yukarı, kölümü en çok, təsir körüstüş dairesi en ken, devlet derecelik universal yermenke. 2018 yıldan başlayıp ötküzülüp, açlık obrotunu ilgiri süreç, işlep çıkırı setiş hemkarlıkını çonkurlaştırış, Yezi kentlerini güllendirişke küş koşuş Katarlık cahitlerde muhim rol oynap gelip atıdı.
0: Stansımız xevri. Cənubi Şimali Şinjan'da növette kevezler arka arkadan gozi içilişinin aşkışlıq məzgeliğe kirdi. Caylar dehqancılıq vaxtını çan tutub, etiz pərvişi məşğulatını qanat

0: yaydırıp, paxtadan mol hosil ilişka kapalatlı kıldı. Kevaznan gozi etiliş mezgeli, gozinin yetilip, eğirliğinin eşi, tala süpitinin şekillenişki münasvetlik bulup, paxta hosili ve süpitini belgeleydiğen muhim baskıç. Bu mezgilde Yakan nahiyesi, Niye nahiyesi, Oral şehri Katarlıq caylardaki yez egilik tarmakları tekniklerini etizliklerle çoğunkur çöküşke təşkillep, kevez qolunun özüş əhvali ve havarayı şaraytığa birleştirip, dehqanlarının suğuriş, oğutlaşını dəlcayda tənşeş, tizginleşini yolga koyup, muvaffaq peytte yopurmaq oğutu pürkişige yetekçilik kılıp, kevez qolunun baldur qeyrip geçişinin aldını elip, qozunun toluq etilişiğe haqiqi kapalatlı kıldı. Kesellik ve haşarat ziyanının aldını eliş tizginleşini maz qadamda çan tutup, etizdeki sargayıp ketken yopurmaq, kuruq goza şahlarını vaxtıda tazılap, kevezliknan şamal ötüşüş, yorukluq tüşü şaraitini yaxşılap, ozuqluqnan ünümsiz xorişini tövbəlletip, kevez gozasının oğuşluq etilişi üçün yaxşı ötüşü şaraiti yartıp bərdi. Aral şehri Çan'ın bazardaki paxtıkar Xı Longcun yakından bu yan etizden kevez qozısının etiliş əhvalını tekşürdü. O mındaq dedi, kevezden etilişi normal, çigiti toxken, yez iyilik texniklerinin yetekçiliki de suğuriş, oğutlaş məşğulatını qatlıq kontrol kıldıq. Bu yıl yaxşı hosul ilişini ümit qalımız. Şixo şehriden 1 milyon 700 mamo yerdeki kevezlikte arq-arqıdan qoza etildi. Yakınki günlerden bu yan şu caydaki dehqançılıq texnikleri kevezlikke berip, kevez hosilini nax meydanda ölçep, paxtakarlarının qozi etiliş mezgiledeki etiz pervişini yaxşı elip berişiğa yetekçilik kıldı. Gənxız bazarı Daşu Juanzi kenti ahalısı Wang Hongli ailesinin 300 mo kevezlikine texnikler ixtiyari ve köp noktadan evrişki eliş usulini kullanıp, kevezinin ünümlük qozı sani, yekü tüpnin qozı sani, usul yığış tüp sanını bir-birlep ölçep, mobişi usulini ilmi hesablap çıxdı. Wang Hongli mundaqdırı. Osul ölçeşte men teyirgan kevezden mobeşi tüpsani 13 mandın eşipdi. Qozu tutkan tüpsani 72 mandın köprekke yetipdi. 450 kilogram etrapıda osul ilişim mülçerlendi. Keyinki mezgilde texnik xadımlarından təlifi boyuca yopurmaq düşürüş doğrusu çeçip, yaxşı osul ilişka tırışmen. Sancı şehri bu yıl 540 min modun artıq yerge maşında yığvelanıdığan əla süpətlik kevez teridi. Teriş ceryanı da beydov arqılıq yolbaşlaş, oz kılmay terip nəmdəb östürüş, adetin taşqırı kən qilin sulyav yopuq yepiş, qur arlıqı kən boluş, baldur yetiştürüş, süpətini əlalaşdırış, tüpni pakarlaştırış, zişliğini aşırış, baldur yetiştiriş, yeşil ximiyelik kontrol kılış katarlıq ılgar texnika ve ilmi perviş usulini kullanğalıqdın umumi ösüş əhvali yaxşı boldu. Növette, həmisi qozi yerilip etiliş mezgeli gekirdi. Sancı şehredeki yezi egilik tarmakları 65 yezi egilik texnikini uğrulaştırıp, 256 ösümlük asıraş ademsiz uçkını maslaştırıp, her kaysi yezi bazarlardaki paxtıkarlarının gozi etiliş mezgeli de etilinliq, paydılıq doğru pürküş meşğulatını yaxşı işleşige yetekçilik kıldı. Sancı şehri Yuşugov bazarının muavin başlığı Can Cianmin mundaqdırı. Bu yıl kevezinin ösüş əhvali ilgirki yıllardakidin yaxşı boldu. Növətdə təxminən 40% kevezlikdə qoza etilib boldu. Bazarımızdan hər mo kevezlikdən 500 kilogram ətrafıda husul ilişini mövçərlədik. Keyinki məzgildə dehqanlarının yopurmaq düşürüş doğrusunu ilmi işletişigə yetəkçilik qılıb, keyinki məzgillik maşınılaşqan yığışqa yaxşı təyyarlıq qılıb, paxtıdın mol husul elib dehqanlarının kirimini köpəyitişigə həqiqi kapalatlıq qılımız.
1: Stansımız xəbri. Memleket boyunca Bingtön bilen yerlik birleşip kurgan Tunca Toluk Kurs Ali Mektebi, Şincan Yezilik Daşöğüsü'nün Tarıbağtay Mektep Rayonu yakında Toluk Kurs'un 500 yeni okuguçısını kütüb aldı. Yeni okuguçlarının kütüb eriş meydanı da Kızıl Cilidki kigen fidayla uyaktın buyakı ötüşüp, Yıraktın kelgen yeni okuguçlarını yetekle avatardı. Mektep onlarga iznek, hatire defter, sıksaklaş, istikanı katarlık soğukatlarını teyarladı. Şinjan yezilik daşöse Tarbaqtay Mektep rayonu sayahat başkuruş kespinin yeng okuçisi Liu Shui munda.

dedi. Şinjan'ın medeniyetini tekimi çunkırı iz kıldım. Sayahat başkuruş kespeki kopul kılındım. Bu yerden medeniyetini düşen gün ba. Bunun dinkin ögengen bilimim arkalık memleketinin herkese çaylarına tekimi yakşı mulazımet kılmen. Şinjan yezgilik daşöse Tarabağtay Mektep rayonu rakamlık iktisat kespinin yeni okucusu Tang Shu Jun mundaq dedi. Bu yerden hava süpüte intayını yakşıyken bu yerini yaktırıp kaldım. Mektepten esdiyaların ait mükemmel, akıllaştırış derecesi yukarı, mektep içi pakiz emretlikken, Ali Mektep hayatımda intayın telpini vatmen, bu yerde yıldız tartıp, bu yerge mulazimet kılışını ümit kılımen. Şinjan yezgilik daşösi Tarabağtay Mektep rayonu, Çöçek şehri bilen Beyyan şehri tutaşkan yerge caylaşkan. 2025 yılı 13 ayda Avtonom rayonluk halk hükümetinin tasdiqlashi bilan qurilgan bo'lib, Tarabağtay viloyati 1909-yilgi Beyyan shahri Şinjan yezgilik daşösidan iborat 3 taraf o'rtaq barpo qilgan maktab boshqurish andizisi qo'llanilgan. Tunji turkimda xalqaro iqtisod va savdo, port iqtisodiy yo'nalishi, qonunshunoslik, chet elga aloqador qonun yo'nalishi, raqamli iqtisod asqatadigan, yaxshi ishlayadigan, yuqori sifatli ixtisosliklarni kuchayib yetishtirib, rayon iqtisodiy

0: Yakında Aşgabat'tan Ürümçigiçi bolgan xalqaralık almış işini Dövlət içi Umumi Musapilik Birleşme Transport Kəsbige özgərtiş rəsmi yolu koyuldu. Bu, Cungu Cənub Aviyasiyasının Ürümçidən ticaret kılıvatkan xalqara Umumi Musapilik Birleşme Transport Aviyasiya liniyasının 10-cı köpəygəlikidin direk birudu.
1: Ananuvi xalqaralıq otturu yolda almış işendisi gisəliştirğanda, bütün musabılık birleşme transport mülazımıdı da, çigri halkıqanın səfərgi çıxış tərtibi umumizlik əlalaşdırıldı. Yolaçılar Aşqabatdın yolu çıxan aeroportta bütün musabılık aeroplanğı çıxış rəsmiyeti beciriş və yük taxını havalılık toş rəsmiyetini bir qıtımdılı becerib, bir belət bilən ahırgıcı yetküzüş, yük taxını bivasıtı yetküzüş mülazımıdıdın bəhriman boludu. Ürümçigi yetip bargandan keyin yük taq almısımı, ayırplanğı çıkış rəsmiyetini təhrar bejirmisim boludu. Məxsus, otur yolda almış iş, bexətərlik təşürüş yolu arqılıq, keyinki növəçi ayırplanlarga tez sürətli olunub, ilgirki çigira halqıqan almış tərtib ve mürəkkəb buluş, saqlaş vaxtı uzun buluş, növəçi ayırplanlarını cipsilaşdırış, kolaysız buluş qatarlıq məsələlər ünümlük əl qılınıb, Halkaralık otturu yolda almışının yürüyüş yönümü körnellik gösterildi.
0: Aşgabatdan Ürümçigiçi bolgan halkaralık almışının dövlət içi bütün musabilik toşışkı özgərtiş kəsbinin ecelişi otturu Asiyanı tutaştırılgan halkara aviyatsiya torunu yanımız içi toqup Ürümçinin halkara aviyatsiya tügünü kuruluşuğa yeni energiya koştu.
1: Kesip yol koyulgan tonji günü, Cənub Aviasiyası tonji türkümdeki 29 yolucunun otur yolda almış mülazımetini 10 uçluk tamamladı. Bu yolucular Aşgabat'tan yolu çıkıp Ürümçe'de almışkan deyinkin, ayrım halda Guangzhou, Şanghay, Beijing Katarlıq dövletçilik şehirlerge bağdı. 35 yük taq, yötkep toşulup, oturuda almış edilen yolucularının sefer tamamlaş nisbeti 100% yetti.
0: Türkmenistan Otur Asiyadaki muhim dövlət buluş süpüte bilen, Cungunun qaribki eci bitiştiki aşkuşluq tügüllerinin biri hesablanıdı. Onun paytaxtı Aşgabat, bütün musabilik birleşme transport kəsbinin ecilişi çigra halkıp səpərgi çıxışqa kolaylıq yol içi bərdi.

0: 380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı köste ya. Valla yakışık. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.

0: yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap qılğınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
3: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
4: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
4: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
2: Ne miyiziniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yoksa...
3: Dikkat dur!
2: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdır.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, anlavatkınanla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Münbet Tıprak programısı. Əmdiri qıtınla, yezikliki yeza dekallarga alaqıdar uçurlar da bolsın.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıq